Değerli dinleyenler, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına bakalım. Gazetelerde neler yer aldı? 20 Temmuz coşkuyla kutlandı diyor Kıbrıs Star gazetesi. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde gün boyu törenler, resmi etkinlikler, açılışlar ve gösteriler yapıldı. Birçok noktada düzenlenen programlarda şehitler anıldı. Girne'de yapılan Solo Türk gösterisine halk büyük ilgi gösterdi. Lefkoşa'daki törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 52 yıl önce gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkını Rum mezaliminden kurtardığını, güvenliğini ve varlığını güvence altına aldığını anımsatan Yılmaz, böylece adada yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ve istikrarın temelleri atılmıştır ifadelerini kullandı. Ve Star gazetesindeki ön sayfa haberiyle devam ediyoruz. Bu haberde Kıbrıs sorununun çözümü için yıldızlar bir araya gelmeli. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ay sonu adaya yapacağı ziyaretin önemli olduğunu ancak tek başına belirleyici olamayacağını ifade eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, asıl belirleyici unsurun küresel güç dengeleri olacağını söyledi. Kıbrıs sorunu uluslararası bir uyuşmazlıktır diyen Özersay, bugün yaşanan çözümsüzlüğün de küresel güç ilişkilerinin bir sonucu olduğunu da ifade etti. Dünyanın çok kutuplu yeni bir düzene geçtiğini belirten Özersay, yıldızların bir araya gelmesi gerekiyor. Küresel güç siyasetinde Kıbrıs'ta bir çözüme ihtiyaç duyulduğu zaman Kıbrıslılar da bu süreçte rol üstlenecektir. Kıbrıs sorununu tek başımıza çözemeyiz ifadelerini kullandı. Ve devam ediyoruz. Ada TV'ye konuk olan Profesör Doktor Ulvi Keser, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in 27 Temmuz'da adaya yapacağı ziyaretle gündeme gelen yeni plan iddialarıyla ilgili konuştu. Kuyumuzu kazıyorlar dedi. Ada TV'ye konuk olan Profesör Doktor Ulvi Keser, Kıbrıslı profesörümüz Ulvi Keser, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in 27 Temmuz'da adaya yapacağı ziyaretle gündeme gelen yeni plan iddialarıyla ilgili Rum tarafının yaklaşımı değişmeden masadan sonuç çıkmaz değerlendirmesinde bulundu. Aslıhan Ünver'in sorularını yanıtlayan Profesör Keser, müzakere masasının önemli olduğunu ancak Rum tarafının candan arıyor beni telefonda, candan arıyor. Candan'a diyorum ki ben burada telefona cevap verecek durumda değilim ve yayınım da kesiliyor. Evet, ve Rum tarafının zihniyetini değiştirmediği sürece yeni bir sonuç beklemenin gerçekçi olmadığını söyledi. Keser, Rum liderliği bizim yüzümüze gülüyor, arka tarafta kuytu köşelerde elamcılarla iş tutuyorlar, kuyumuzu kazıyorlar dedi. Ve devam ediyoruz. Kıbrıs gazetesiyle devam edelim. Değerli dinleyenler, Kıbrıs gazetesinde bakalım neler var burada. Kıbrıs gazetesi Mavi Vatan Güvende diye bir haber vardır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü binası hizmete girdi. Gemi trafik hizmetleri sistemi de hayat buldu. Törende konuşan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz sınırlarında deniz güvenliğinin sağlandığını vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin paylaşımında,
dünya önemli bir dünyaya önemli bir mesaj verdi. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayız dediğini yazıyor gazete Kıbrıs. Ve devam ediyoruz. Yine ön sayfayı boydan boya kaplayan bir haberde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkuyla kutlandı. Resmi geçit töreni ve solo Türk gösterisi alkış topladı. Törende Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Erhürman önemli mesajlar verdi diyor gazete. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam edecek başlığıyla veriyor bu haberi. İsmail Bozkurt AP kararını eleştirdi. Vatan gazetesinde bu haber. İsmail Bozkurt Kıbrıs'ın tanınmış gazetecilerindendir, duayen gazetecilerimizdendir. Kararı tarih öğretimi ölçütlerine ters. Kıbrıs Türk Tarih Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bozkurt, Avrupa Parlamentosu'nun 8 Temmuz tarihli kararının Avrupa Birliği tarih öğretimi ölçütlerine ters olduğunu belirtti diyor bu haberinde. Ve Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü binasının törenle hizmete girdiğini de haber veriyor Vatan Gazetesi ön sayfasında. Barış Harekatı'nın yıl dönümü, 52. yıl dönümü kutlamalarıyla ilgili bol bol resimli bir haber. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlandı diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın kendisine hediye edilen bayrakları öpüp andına koyarken de resmini yayınlıyor. Havadis gazetesine bakıyoruz. 20 Temmuz kutlamalarında Kıbrıs Türk'ünün hakları ve çözüm iradesi ön plana çıktı. Çözüm istiyoruz. Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 74 Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde tören ve etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın konuşması ve 21 pare top atışıyla başlayan resmi kutlamalar kapsamında anıtlara çelenk sunma törenleri yapıldı. Ve devam ediyoruz. Gündem Kıbrıs. Yine Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız dediği sürmanşet haberi olarak veriyor. Gündem Kıbrıs'ta da ana haberinde gazetenin Erhürman ve Cevdet Yılmaz'ın resimleri bizi yok sayamazsınız. Ortak mesaj Avrupa Birliği'ne. 20 Temmuz 74 gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı diyor gazete. Ve Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Avrupa Birliği'ne ortak mesaj gönderdi diye alıyor. Ve ortak mesaj ne? Bizi yok sayamayız mesajı. Bizi yok sayamazsınız. Avrupa Gazetesi'ne bakalım. Avrupa Gazetesi sürmanşet haberinde Türkiye Kıbrıs'ta işgal mişgal yok diyor. Ya ne var? Fetih mi? Fetih bir başkasının topraklarını silah ve asker gücüyle zapt etmek değil mi? O halde ne? Geldin, kan döktün, aldın, böldün, kaldın, senin mi oldu diye soruyor Avrupa Gazetesi. Ve ana haberinde ise TC'den geri adım yok. Cevdet Yılmaz, Guterres ile ilgili çözüm umutlarına son noktayı koydu diyor gazete. Türkiye iki eşit egemen devletten geri adım atmadığına göre Guterres adaya niçin geliyor sorusu kamuoyunda gündeme taşındı. Cevdet Yılmaz iki eşit egemen devlet dedi, Guterres'e nota diye veriyor bu haberi. Evet, iki eşit egemen devletten başka çözüm olmadığını da hepimiz biliyoruz değerli dinleyenler. Avrupa Gazetesi ne derse desin. Benim şahsi kanaatim o yönde. Özgür Gazete...
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ailelerden oluşan iki toplumlu kayıp yakınları ve savaş mağdurları derneği birlikte başarabiliriz demiş. Ay sonunda adaya gelmesi beklenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve iki toplumun liderlerine Kıbrıs'ta kalıcı barışın yalnızca siyasi anlaşmalar üzerine kurulamayacağını kabul etmeleri çağrısı yaptı. Bizim kayıplarımızı yeni çalışmalar için kullanamazsınız, reddediyoruz diyor. Ayrılıkçı odaklar onların kayıplarını kendi siyasi amaçları için sömürürken onlar birbirlerine sarılarak barış demeye devam ediyor diye de yazıyor. Diyalog gazetesinde eşitlik ve güvenlik başlığıyla yine dünyaya verilen önemli mesajlar arasında yer aldığını ve bunun bir ortak görüş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatan Türkiye'nin ortak görüşü olduğunu bildiriyor gazete ana sayfasında. Güneş gazetesinde de aynı şekilde bir başlık egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulünden geçiyor. Çözüm egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulünden geçiyor. Yıllardır söyleniyor bu ama kimse buna kulak asmıyor maalesef. Ve Ertuğruloğlu anavatan Türkiye'nin desteğiyle iki devletli çözüm hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümünde anavatan Türkiye'nin desteğiyle iki devletli çözüm hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Halkın Sesi'nde Kıbrıslı Türklerin sesini duyun diye başlık var, ana başlık var. Ve fotoğraflarla 20 Temmuz kutlamaları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Törenlerde her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir gurur ve coşku yaşandı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu halk hiçbir koşulda adadaki haklarından, eşitlikten ve güvenlikten vazgeçmeyecektir. Bu halk bu adada hep vardır, görmezden gelinmeyi ve yok sayılmayı kabullenmeyecektir ifadelerini kullandığını ön sayfasına taşıyor gazete ve bu gazeteyle yeni bakışa da bakarak devam edelim. Guterres ziyareti, Rum tarafı umutlu, Türk tarafı temkinli. Evet, Rum tarafı umutlu, Türk tarafı temkinli. Rum tarafı Guterres'in kendilerine tepside baklava sunacağını bekliyor herhalde. Türk tarafı tabii temkinli olmak zorunda değerli dinleyenler. Yeni Düzen gazetesinde Girne Antik Limanı'nda 19 ayda sadece 5'te 1'i inşa edilen iskele kriz yarattı diyor. Yetkisiz, izinsiz ve tehlikeli diye veriyor Girne'deki bu antik limanda yapılan inşaata. Ve bununla tamamlıyoruz değerli dinleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına yaptığımız gezintiyi. Devam ediyoruz. Evet, ve şimdi de Bülent Ersoy'dan Tarkan'la birlikte bir şarkı dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, şimdi de Kazım Gülersoy ve değerli eşi Sevgi için dinletiyoruz.

sırtını döner. Güneş batar, karanlık örter. Gözler kör olur, kesilir sözler.

Değerli dinleyenler, programımızın son yarım saati içerisine girmiş bulunuyoruz. Evet, Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın kutlamaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti binasında pazartesi günü çok güzel bir program gerçekleştirildi. Konuşmalar yapıldı. Şehit olan tüm askerlerimiz için, tüm şehitlerimiz için Mevlid ve Kur'an-ı Kerim okundu orada. Konuşmalarda Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesi ve özgürlük duygusu paylaşıldı, vurgulandı. Bu cumartesi günü de Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti'nde yine Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama gecesi düzenlenmiştir. Yemekli, müzikli, eğlenceli bir kutlama olacak bu. Ve biletler satılmış durumda sanırım. Ancak son dakika bilet almak isteyenler olursa yönetim kurulundan birilerini arayabilirler veya benimle radyo programının sonrasında temas kurabilirler. Soner Hüseyin izliyor ve bu şarkıyla da onlara hitap edelim.

0: Evet, değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde edebiyat var demiştik. Ve bu edebiyatta önce 20 Temmuz'la ilgili kısa bir şiir, Muzaffer Sarp'ın, Sidney'deki arkadaşımız Muzaffer Sarp'ın bir şiirini kısaca verdikten sonra arkadaşımız Sermen Erdoğan'la gezi notlarını paylaşacak bizimle, onunla konuşacağız. Bir mücahit anneden oğluna sesleniş. Oğlum, ben seni bugün için doğurdum. Vatan elden gidiyor, Kıbrıs kanı alıyor. Koş canım oğlum vatan imdadına. Atalarımızın emaneti Kıbrıs yanıyor. Seni yolcu ediyorum vatan uğruna. Bir çelik duvar ol Ruma Yunan'a. Sen şehit oğlusun, zafer olsun sevincin. Zafer olsun senin en mukaddes emelin. Düşmanlar kuşattı vatanı dört bir yandan. Dost olmaz Rum'dan Yunan'dan. Canın feda olsun bayrağı vatana. Vur oğlum vur Allah aşkına. Sen Allah'a emanetsin mücahidim. Vatan için savaş yüce yiğidim. Şehit olursan ağlamam, bağrıma taş basarım. Kabrine her gün gelir, kırmızı beyaz güller saçarım. Evet, ve devam ediyoruz değerli dinleyenler. Telefon attığımızda arkadaşımız Sermen Erdoğan. Tekrar kendisine programa hoş geldin diyelim.
1: Hoş bulduk Hasan. Sevgili dinleyiciler.
0: Evet, Sermen, gezi nasıl geçti? Güzel bir gezi yaptınız. Dört arkadaş mıydınız birlikte?
1: Evet, dört arkadaşlık, ondan sonra altı oldu ama altı olduktan sonra biz iki kişi ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü daha Tezmelburnu'na varmak istiyorduk. Aslında bir iki ay için hesaplamıştık benimle gelen arkadaşla. Aynı arabada seyahat ettik ve kendi arabamda seyahat ettim. O da bana eşlik etti ve şoför tabii ki değişerek her iki saatte bir veya üç saatte bir şoför değişikliği yaptık. Çok ilginç bir gezi oldu Hasan ve sevgili dinleyiciler. Tabii ki bu gibi uzun gezi diyelim, uzun bir gezi hazırlık yapmak icap ediyor Hasan.

0: Bu hazırlıkta da tabii gidecek olan arkadaşlar eğer grup olarak gidilecekse beraberce karar vermek lazım. Önce biz öyle yaptık. Bir ay önceden, 1,5 ay önceden planlamaya başladık. Bu planlama devresinde hem buluştuk hem de ayrı ayrı tabii ki kendi başımıza da düşündük, araştırma yaptık. Ben Avustralya konusunda bir iki kitaba da baktım. Çok ilginç yöreleri ve çok ilginç şehirleri var tabii ki Avustralya'nın. Acaba hangi yolu takip edeceğiz düşündük. En uygunu bizim için Avustralya turu dediğimizde bütün Avustralya etrafını gezmeyi düşündük sevgili dinleyiciler. Onun için Princess Highway'i seçtik. Princess Highway'de tabii ki yolu takip etmek için haritalara bakmak lazım. En şey harita tabii ki en günlük diyelim veya güncellenmiş Google Maps olarak belirledik. Orada ayrıca Google'dan yani araştırma mekanizmasından ben her şehir arasındaki durulacak yerleri tayin etme görevini aldım. Şöyle düşündük. Her 500 kilometrede veya 600 kilometrede uygunsa durmayı düşündük. Öyle mi oldu diye bir soru sorabilirsiniz. Maalesef öyle olmadı ama genellikle öyle bir plan tatbik etmeye uğraştık. Evet
1: Mesela ben
0: efendim, şimdiye kadar
1: Google
0: sorun.
1: Map dedim. Google Map'ı tabii bulabilmek için, erişebilmek için internet gerekli. Her yerde var mıydı bu imkan?
0: Evet. Her yerde yoktu bu imkan ama şimdi Google şöyle bir Google'ın Maps şeyi var, aplikasyonu var diyelim. O Google Maps'i indirirseniz şeyinizin başında, sürüşünüzün başında o map devamlı kalır. GPS'tir çünkü şey, devamlı satellite'ten alabilirsiniz pozisyonunuzu ve gidecek yolunuzu gösterir. Ancak söylediğim gibi Hasan, internet maalesef yollarda kesiliyor. Büyük şehirler, kasabalar, hatta köylerde de internete ulaşmak imkanı vardır. Onun için o yönden dikkatli olunması lazım. Tabii ki internet çekmediği yerlerde de telefon şarjınızı eksik edilmemesi lazım. Yani telefonunuzu devamlı şarjda tutmanız en akıllıca bir şeydir, güvenliktir. Çünkü her halükarda bir yere telefon edebilmeniz icap ediyor. Hatta bazen telefonlar da kesiliyor. Yani telefon da edemezsiniz bazı yerlerde. Bizim avantajımız 3 araba gidildiği için birbirimizi takip ederek gittik. Gayet de rahat gittik. Yani 3 araba kolay değil. Şehirler içerisinde biraz zor oluyordu ama şehir dışlarında yani ana yollarda, motorway dediğimiz ana yollarda pek büyük bir zorluk çekmedik. Birbirimizi takip edebiliyorduk. Zaten belli bir süreden sonra da kim önde gidecek, kim arkada gidecek belirleniyor arkadaşlar arasında. Ve öyle yaptık. Yollar tabii ki çok güzeldi. Fakat bazı yerlerde ücra köşelerinde diyeyim Avustralya'nın, bu Princess Highway sadece 2 şeride düşer. Bir gidiş, bir geliş. Ve çok daha dar olabilir. Ara yollara girildiğinde veya ana yoldan ayrılıp da başka bir köye veya şehire, kasabaya gidecekseniz orada da çok dikkatli olunması lazım. Şu yönden biz toprak yollara gitmemeye uğraştık. Gittiğimiz zaman da pişman olduk tabii ki. Çünkü toprak yollar iyi değilse arabayı hakikaten hırpalıyor. Tabii ki four wheel drive biraz daha dayanıklı. 2 arabamız four wheel'di, 1 araba değildi. O yönden toprak yolları yollara girmek istemedik. Ayrıca tabii ki yollarda çok çok dikkatli olunması lazım. Hayvan sürüleri var. Bunlardan da bahsedeyim Hasan. Bilhassa Adelaide ve Perth arası ve Perth'ten sonraki yollarda yabani hayvan sürüleri var. Kangurudan başka yani yerli hayvanlardan başka öbür hayvanlar, mesela keçiler var, kangurudan başka, yani yerli hayvanlardan başka öbür hayvanlar, mesela keçiler, keçi sürüleri var.

0: da kanguru gördük. Sadece gördüğümüz kanguru yolun kenarında trafiğe
1: kurban gidenler trafik kurbanı evet. Kangurulardı öyle mi?
0: Şehit düşenler öyle yani trafik kazasında ölen kangurulardı. Bunların yanında ölü öküz cesetleri de gördük. Tilkiler ve kangurular, koalalar hatta bulunur vardı. Evet. Google'dan yolları biliyor. Yani Google'da şöyle doğrudan Google'dan şeyi de araştırabilirsin. Yani bir yerden bir yere gideceksen oranın isimlerini koyuyorsun. Mesela Perth to Darwin dediğinde sana o yol üzerinde olan merkezleri gösterir ve ayrıca ne yapabilirsin, nerede durabilirsin diye söyler Google. Ayrıca Google'da tabii ki başka bir yararı da Hasan, petrol istasyonlarının nerede olduğunu da gösterir. Bu da çok çok önemli. Çünkü ücra yerlerde mesela Perth ve Darwin arasında o kadar ücra yerleri var ki yani 400-500 kilometre gidiyorsun. Ne bir canlı görüyorsun bazen ne de bir istasyon vardır. En uzun mesafe Perth'ten sonra Darwin arasındaydı. Bir 600 kilometrelik bir bölüm vardı ki orada sadece 1-2 istasyon görebildik. Tabii ki arabalar da elektrik, diyelim ki elektrik arabanız varsa işiniz kolay bir yönden. Bir yönden petrol ise daha da kolay olabiliyor. Benim arabam 650 kilometre yapıyordu. Bir tank petrol ile tabii ki bazı yerlerde artık boş gösteriyordu tank, zorla yetişiyorduk şey petrol istasyonu, bir iki defa bu oldu. Ancak ondan sonra da aklımız başımıza geldi ve petrol tankı aldık, ek petrol koyduk kendimize. Ki arabada petrol biterse petrolümüz olsun. Aksi halde yolda kaldığınızda mesafeler o kadar uzak ki yani birinin gelip size petrol getirmesi bir iki saat alır bazı yerlerde.
1: Tam da onu soracaktım. Yani çıkarken evet. Böyle bir yola eğer petrol istasyonları yoksa mutlaka yanınızda bir tank içerisinde petrol bulundurmanız yararlı olur.
0: Şart.
1: Peki bu sürüş sırasında hiç aman kaybolduk dediğiniz oldu mu?
0: Hayır olmadı. Yalnız tabii ki Google Map'i takip ederken şehirler içerisinde bazen yanlış gidebilirsiniz. Yani yanlış haritaya baktığınızda düz bir yol gösterir ama orada bir roundabout var veya pardon roundaboutları genelde gösterir. Bir dönüş gösterir ama bazı randevular biraz değişik olabilir. Yani yanlış yola sapabilirsin. Ama fark ediyorsun çünkü orada gösteriyor nerede olduğunuzu. Arabayı gösteriyor Google. Yani Google Maps. Görüyorsunuz yanlış yola gittiğiniz vakit sizi döndürmeye uğraşıyor. O vakit anlarsınız ki yanlış yola gittiniz ama bu olmadı. Pek şehirler, kasabalar içinde olabiliyor. O durumlar. Onu hemen itirak edip geri dönebilirsiniz. O çok büyük bir sorun teşkil etmedi. Tabii ki Princess Highway'in bir de başka bir unsuru vardır. Princess Highway'in şehirlere girdiğinizde ve şehirlerden çıktığınızda veya girerken de ismi değiştiriliyor. O şehir belediyesi tarafından bir yol ismi veriliyor. Ona dikkat etmek lazım. Onun için devamlı Google Map'i önünüzde bulundurmanız zannetsem şart. Biz öyle yaptık. Devamlı üzerindeydi. Onun için isim değişikliklerine bakmadan takip edebiliyorduk durumu. Ama ona dikkatinizi çekerim sevgili dinleyiciler. Hasan Sam senin de eğer böyle bir tura gideceksen.
1: Evet Sermen. Bu 3 ayrı arabayla Victoria'dan çıktınız. Kaç kişiydi arabalarda?
0: Evet. 4 kişilik önce söylediğim gibi demeyin. Sonradan 6 kişiye yükseldi. Ancak 4 kişi 3'er

0: arabaydı. Bir araba minibüsü süren arkadaş, hepsi de zaten müzik arkadaşlarımdı. Arabasının içine ranza kurdu ve yatak serdi. O çok rahat gitti. Benim araba station wagon olduğu için arabanın arkası doldu eşyalarla, götürdüğü eşyalar. Bir de o önemli. Onu da anlatayım kısaca. Üçüncü araba ise bir utility'ydi. Onun da arkası tabii ki eşya doluydu. Biz iki araba çadırlarımızı da koyduk. Ne olur ne olmaz diye. İyi de koymuşuz. Çünkü şöyle bir durum zuhur etti. Biz Nisan'da ayrılacaktık aslında ama ayrılamadığımız için tabii ki Mayıs'ın sonunda, pardon, Mayıs, Haziran'ın başında ayrıldık. Durumu da kontrol etmedik. Meğer West Australia, hatta Adelaide'de bile, yani bir zorlukla karşılaştık, onu da söyleyeyim. Ancak Perth'te okullar 2 hafta tatil ve iş yerleri 2 hafta tatil yapıyorlar. Yaz tatilleri onların. Haziran'daymış, Haziran sonu. Onun için dış bölgelere çıktığımızda yer bulma sorunumuz çok büyüdü. Çünkü benimle gelen arkadaş ve ben otellerde veya şeylerde kalmayı tercih ettik. Otellerde veya karavan parklarda. Tabii o bir iki arkadaş da karavan parkları tercih ettiler. Ancak Adelaide'de vardığımızda, pardon, Warrnambool'a, önce Warrnambool'dan geçtik Adelaide'den önce. Warrnambool'da çok büyük bir konferans vardı. Pek yer bulamadık. Kalacak yer bulamadık geceleyin için. Çünkü orada mola vermek istedik. Bunun için dedik ki tamam, sürelim. Warrnambool'dan Mount Gambier'e gidelim. Orada yer buluruz nasıl olursa. İnternetten de bir yer bulduk. Ayarladık. Mount Gambier'e gittik. Mount Gambier'de birkaç gün durduk. Çok güzel bir yer orası. Daha önce bahsetmiştim zannedersem bir programda. Çünkü saatlerimiz uyuşuyordu aslında. Bir de o durum var. Perth'te
1: Evet,
0: saatlerimiz 2 saat
1: konuşmuştuk
0: geri
1: bu
0: oluyor.
1: konuları. Öyle
0: Evet.
1: bir
0: Onun
1: yerlerde
0: için program
1: durduğumuzu almıştık
0: başladığında ben
1: sizden.
0: uyuyordum.
1: Ama bu gezi sırasında ne diyecektim ya? Şimdi tam da başladım konuşmaya ve ne soracağımı da unuttum. Devam etsen.
0: Evet, bu gidilecek yerlerdeki tabii ki tatilleri de göz önünde tutmak lazım. Çünkü o şehirlerde yaşayanlar tatillerini değişik zamanlarda alıyorlar. Mesela Perth ve Darwin'deki tatil zamanları Queensland'daki tatil zamanına uymuyor. Queensland'daki tatil zamanı 1 hafta sonra. Onun için orada da zorluklar çektik. Yani onları göze almak lazım. Biz de tabii ki tatilleri göze almak lazım. Çünkü o kadar çok karavan gördük ki Hasan Özel'le. Yani bütün Perth, Darwin arası görülen ya kamyonlardı, onlardan da bahsedeceğim, ya karavanlardı. Bizim gibi arabayla dolaşanlar azdı. Tabii ki yollarda karavanlar çokça olduğu için çok çok dikkatli olmak lazım. Çünkü onlar tabii ki daha hızlı gidemiyorlar. 130 kilometre hız derecesi olan yerler var. Princess Highway'in üzerinde. Yani 130 kilometre, hatta 140 kilometre yapıyorsun saatte. Bu yollarda giderken tabii ki o süratleri üzerine geçmemek lazım. Ancak bu karavanlar ve kamyonlar çok zor durumda kalabilirsiniz. Arkalarında uzun bir müddet gidebilirsiniz. Ona dikkat etmek lazım. Şöyle bir durum da var tabii ki. Şimdi bizim gördüğümüz Melbourne'da 2 vagon çeken kamyonlar var, değil mi? En fazla.
1: Evet,
0: 800 kilo
1: orada
0: vagon
1: yol
0: olabiliyor.
1: trenleri, road trains dedikleri büyük
0: Yok,
1: kamyonlar
0: road
1: vardır.
0: trains dedikleri, yol trenleri var. 4, hatta 5 bile gördük orada. 5 vagon çeken çok uzun kamyon. Bu maden kanunları vardı, çoğunlukla öyleydi. Ama çoğunlukla değildi. Tabii beşler biraz azdılar ama dörtler, devamlı dörtlüler vardı. Üçlüler gırla diyelim. ve tabii ki Perth etrafı girmeden, Perth'e girdikten sonra Darwin'e kadar olan bölgede tabii ki maden bölgesi olarak bilinir.
1: Evet Sermen,
0: Oralardan
1: istersen orada
0: çok.
1: nokta koyalım. Programımızın son 10 dakikasına girdik.
0: Evet.
1: Ve Perth'e kadar gitmiş
0: Tamam.
1: olduk şu anda. Yollardaki dikkat
0: Evet.
1: edilecek, yola çıkarken dikkat edilecek yapılacak hazırlıkları özetledin bize. Bir başka programımızda devam edelim ve en fazla sizi ilginizi çeken veya sizin yapabildiğiniz şeyler, aktiviteler var mıydı? Onlara konuşacağız. Başka bir programda
0: Tabii.
1: diyelim.
0: Tabii. Tabii ki, tabii ki. Sağ ol Hasan, zaman ayırdığın için bu şey turumuza ve hepinize iyi günler diliyorum ben. Hoşça kalın diyorum.
1: Evet, Sermen arkadaşımıza teşekkür ederiz. Kendi paylaşımları için, bu gezi için ve hazırlık yaparken yapılması gerekenleri bizlere önerdiği için, yollarda nasıl hareket edilebileceğini bizlere hatırlattığı için kendisine teşekkür eder. Bir başka programda birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler devam ediyor ve programımızın son 10 dakikası içerisine girmiş bulunuyoruz. Ve bu son 10 dakika içerisinde artık veda zamanı gelecek bize. Kardelen Özdemir de izliyor bizi. Kardelen Hanım Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti'nin cumartesi gecesi vereceği özel programda 52. Barış ve Özgürlük Bayramı gecesinde orada servis, yemek servisini Kardelen Hanım hazırlayacak. Umarız ki toplumumuz sunacağı yiyecekleri çok beğenir. Kardelen Hanım'a da buradan merhaba diyelim ve veda etme zamanı da geliyor tabii ki. Ama sıradaki şarkıyı da tüm dinleyicilerimize hediye edelim.

0: Evet değerli dinleyenler, programımızın da hemen hemen sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son 5 dakikamız vardır. Ben şimdiden veda etmek istiyorum. Candarım, insan olan güzel insanlarım, hoşça kalınız, sağlıkla kalınız, kendinize iyi bakınız. Önümüzdeki çarşamba yine birlikte olacağız. Ümidiyle tabii ki. Ve pazartesi akşamı da Hakkı Süleyman arkadaşımız sizlerle birlikte olacak. Pazartesi akşamı 9-11 arası, çarşamba günleri de 9-11 sabah programlarımız devam ediyor. Hoşça kalınız, sağlıkla kalınız, kendinize iyi bakınız.
1: Is allowed on the right, and what she really wants to do.
0: Değerli dinleyenler, son şarkımızı döndürüyoruz, dinliyoruz.